0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: We would like to invite you to use the program Kafe LG to send greetings to friends and relatives in prison. Send us your voice messages for free on Viber on Sundays at 9 p.m. and we will broadcast them on the show. The Viber number is +43 664 662 1348. You can also call us live on Sunday from 9 p.m. to 11 p.m. on +43 1 319 09 9933. You can find all information about the program on Kafe LG Facebook page.
1: LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen, Community und Diaspora.
3: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 Radio Programm.
4: 15 Uhr.
5: Seitenwind.
6: Eine halbe Stunde über Literatur und Menschen, die mit Büchern zu tun haben.
4: 16 Uhr.
7: Radio BIS. Soziales, Politik, Kultur, Ausbildungschancen für türkischstämmige junge Menschen.
4: 17 Uhr.
8: Elbes Solarabi.
4: 18 Uhr.
9: Rouge FM. Rouge FM.
4: 19 Uhr.
10: Home Sounds. Interviews and live performances every new month.

Mümkün olmasın. Ben öyle bir havada geldim ki nasıl bir hava onu bilmiyorum. Bir taraftan gelir, bir taraftan rüzgar, bir taraftan aşırı bir yağmur. Umarım bilemiyorum. Teknik olarak da sesim size geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum. Her zaman olduğu gibi zila da gelse bu teknik konularda bir türlü ileriye gidemiyoruz ama umarım sesim size hoş ve güzel geliyordu. Her zaman olduğu gibi, her zaman da söylediğim gibi Radyo Ranch 94 FM'in FM'le birlikte radyo bizdesiniz. Radyo bizle birlikte Radyo Ranch'ın güzel kahvesi tadında, güzel kahvesiyle onun tadında, kahve tadında bir saat boyunca sizinle birlikte olacağım. Bu bir saat boyunca neler mi yapacağız? Kah orada olacağız, kah burada olacağız. Ama dediğim gibi bir saat boyunca kulağınızı

Werner Plumpe. Werner Plumpe. Evet, benim idolüm esasında inanmayacak derecede bir tarihçi, ekonomik tarihçi diyelim. Hem ekonomi hem tarihçi. 2022'ye kadar Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde ekonomi ve sosyal tarih kürsüsünde hocalık yaptı. O kürsüyü de kendisi yönetti. Şimdi onunla birlikte o eğitim zamanı içerisinde de güzel bir kitap çıkardı. Kitabın ismi de Das Kalte Herz, yani soğuk kalp. Soğuk kalple birlikte bu tamamıyla kesinlikle aşk veya da kitabı değil veya öyle bir roman da değil. Bu tamamıyla Avrupa kapitalizminin tarihini inceliyor. Öyle bir güzel bir inceleme yaratıyor ki Plumpe bu değerlendirmelerini maalesef daha önceden Avusturya'da özellikle Avusturya İnstitü tarafından davet edilmişti. Ama o davete ben gidemedim. O yüzden de gerçekten hayal kırıklığına uğradığım en önemli konulardan bir tanesiydim. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu ya, bu Werner Plumpe? Werner Plumpe birazcık kendime ona benzetiyorum. Hatta insanoğlu doğarken kafalarında kendi biliyorsun, insan doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve ölüyor diyoruz ya. Bu gelişim esasındayken insanın beynindeki, yani daha doğrusu şeysinin ne kadar alabildiğine bağlı. Yani dimah dediğimizi ne kadar yüklüyoruz? Bu dimahdan ne kadar yüklememiz var? Onu tam olarak bilmiyorum ama sesim sürekli bana Filiz sağ olsun bana sürekli bilgi vermeye çalışıyordu. Teknik olaraktan demiştik çünkü yeni bir programlamaya girdi. Yeni bu programlamayla birlikte dediğim gibi onun oluşması etmesi, işte hataları düzeltebilmesi için belli bir zaman aşması gerekiyor. O yüzden de sağ olsun bu konuda bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Sesim hala az geliyormuş. Onu şöyle yapabilsem, şu an geliyor mu onu bilmiyorum ama dediğim gibi neyse artık sesimin geldiği kadar sizler de idare etmeye çalışın. Hatta bugün fazla konuşmamaya gayret ediyorum. Ama dediğim gibi benim idolüm Werner Plumpe olunca dayanamadım ve bu konuyu geliştirmek istedim. Werner Plumpe hakkında yazıyla birazcık daha konuşmaya çalışacağım. Ve bu konuyu açıklarken de özellikle o idolüm demiştim ve birazcık da ona kendime benzetiyordum. Az önce de bir şey söylemiştim. Demiştim ki insan doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve ölüyor. Bu gelişim esnasındayken demin de söylediğim gibi dimaya yüklediğimiz bilgiler, O bilgilerle birlikte analiz edip o analiz sonucunda doğru veya yanlışı nasıl anlatayım, değerlendirdikten sonra gerçek yolu bulabilme özelliği galiba. Şimdi benim de şöyle bir durum söz konusu oldu. Plumpe gençlik yıllarındayken sosyalist ve 1968 hareketi yanlısı olduğunu ve oldukça da aktif bir durumdaydı. 1989'a kadar, hatta yazına kadar biliyorsunuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği yıkıldıktan sonra sosyalizm yıkıldıktan sonra, ya daha doğrusu sosyalizm değil miyim de komünizm Sovyet Cumhuriyet Birliği yıkılınca Komünist Parti üyeliğinde bulunduğunu, ancak Sovyet tipi deneyimlerin hepimizde de olduğu gibi hayal kırıklığı yansıtması ardından görüşlerimi diyor, benimdeki o dimalar, yani belli bir şeyden geliştirdikten sonra mecburen ben de beynimdeki o dimakla birlikte doğru ve yanlışları analizini edip gerçek yolu bulmaya çalıştım diyor ve gerçek yolu yaparken de belki hatalarım oldu, inişler çıkışlarım oldu ve bunu da mümkün olduğu kadar kitaplarımda ve bilgilerimde sizlere yansıtmaya çalıştım. Bu bilgiler ne kadar doğru ne kadar yanlış onu sizin değerlendirmeniz gerekir diyor kendisi. Ben de dediğim gibi yani gerçekten bilmiyorum, Türkiye'de doğup büyüdüğümüzden dolayı ve Türkiye'de geliştiğimizden dolayı tabii ki farklı siyasi görüşler de olabilirdi, ideolojiler de oluşabilirdi. Bulunduğunuz çevrenin yaratmış olduğu etkiler de tabii çok önemli ve bunlarla ilgili de gençlik yıllarımızdaki o ideolojilerin bizlerdeki ne kadar doğru ne kadar yanlış, yaşlandıkça galiba gerçek yolu mu buluyoruz onu bilemiyorum ama Plumpe'nin dediği gibi gerçekten gerçek yolu beynimiz belli bir zaman sonra analizini ettikten sonra sana gerçek yolu gösteriyor. Evet, şimdi ben buraya bir parantezi şöyle bir kapatıp tekrar açacağım. Ama Filiz'in bu güzel şeylerinden sonra, onun güzel dileklerini yerine getirdikten sonra, onun güzel bir dileği var. Kenan Doğulu'dan, onun için çalalım. Kenan Doğulu'dan parçanın ismi de tutamadım zaman ama niye çalmıyor şu an onu da bilmiyorum. Maalesef Kenan Doğulu'dan müzik çıkmadı. Tekrar yeniden denemem lazım. Dediğim gibi yani gerçekten

İmradına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu, kötü kalbi kaybetme gel. Sihanı bırak da, gel derdi sil yeter. Aşkı zulmedip, küsmesen yeter. Şafağının kararı daralır geceler.

Tutamıyorum zamanı, yerini. Hiçbirini koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyup eğip. Dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır, kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp, sustun mu hiç? Zamanı tutamıyoruz. Evet, gerçekten zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki. Dünden beri bu mikrofon olayları ve maalesef ben konuştukça kendi sesimi alıyorum. Kendi sesimi aldıkça da acaba siz sesimi alıyor musunuz, almıyor musunuz onu bilemiyorum. Ama gerçekten iğrenç bir durum söz konusu yaşıyorum. Umarım sizleri de rahatsız etmiyordur. Evet, dediğim gibi Werner Pumpe benim idolim. Pumpe. Şimdi Pumpe'nin bir açıklaması var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Siz buna ne kadar katılıyorsunuz, ne kadar katılmıyorsunuz veya bu konuda sizin düşüncelerinizi isterdim. Karşılıklı diyalog içerisinde, tartışma içerisinde, hele ada var, adı vapurunun 94 radyo bizim kahve tadında olsaydı harika olurdu diyorum. Evet, şöyle diyor. Sosyal eşitsizliği kabullenmek gerek diyor. Birazcık benim idolüm diyorum ama Plumpy'nin bu lafı söylerken biraz kafamda soru işaretleri oldu. Gerçekten sosyal eşitsizliği kabullenmek zorunda mıyız? Bu anarşistlerin dedim veyahut anarşist olarak değerlendirebileceğimiz bir cümle olamaz ve hatta bunu kullanım, bunu kabul etmememiz gerekiyor. Ama Plumpy'nin özellikle altında yazmış olduğu bu kitap, özellikle de bu kitabı da Das Kalte Herz'in kitabında yazdıklarıyla birlikte ve bunu detaylı olarak açıklarken de gerçekten kafamıza bazı soru işaretleri oluşturuyor. Bu soru işaretleriyle birlikte biz buna karşı alternatif ne sunabiliriz, ne sunamaz mıyız diye nasıl diyelim ben size sosyolojik olarak veya da politik olarak bir tarafta sosyalizm, bir tarafta kapitalizmin tartışma noktası içerisinde bunu değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi diyor ki benim ideolüm Werner Pumpe, ekonomi tarihçisi, kapitalizmin özellikle yoksullara fayda sağladığını, yoksullara fayda sağladığını, bakın kapitalizm diyorum, sosyalizm demiyorum, çok ilginç bir yaklaşım ve bu yaklaşımla birlikte sistemin insancıl olmadığını da altını kalın bir şekilde çiziyor. Ancak diyor ki özgürlükler yarattığını da söylüyor. Şimdi değil mi? Biraz söylediğim zaman pek anlamadınız galiba. Ben de tam anlamamıştım çünkü onu 2-3 kere okuduktan sonra kafamda analiz etmeye çalıştım. Şimdi diyor ki sistem öyle bir sistem ki insancıl değil. Yani sizin insancıl olarak baktığımız zaman sosyalizm ve kapitalizm içerisinde hak, hukuk, idealetlere bakmayın diyor. Ancak size özgürlükler de yaratıyor diyor. Bunu yaratırken de diyor ki devletin borçlanma eğilimleri, düşük yatırım oranları, eğitim ve demografik değişimin yarattığı riskleri de dikkate almamız gerektiğini özellikle de altını çiziyor. Evet, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sosyal eşitsizliği kabullenmemiz gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu? Buna karşı bir alternatif var mı? Bence böyle bunu bir alternatif bulduğum zaman kapitalizm, o zaman belki bu ideolojiyi, bizim yarattığımız ideoloji belki yıkmış olacak. Yani kapitalizmin yerini yeni bizim yaratabileceğimiz bir ideoloji. Çok mu? Neyse, biraz kahve molası verelim ve Filiz'in bana gönderdiği güzel parçalardan sizinle paylaşayım. Gaye Su, ben ilk defa dinliyorum ve radyoda ilk defa bunu sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım bu güzel müzikler de sizin hoşunuza gidiyor. Bu arada kahvenizi veya çayınız bitmişse tazelemeyi unutmayın. Tazelerken de kulağınız bende olsun.

Evet, idolüm Plumpy. Şimdi esasında Plumpy'yi açıklarken veyahut da onun düşüncelerini sizinle paylaşmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de, şimdi şöyle diyor, kapitalizmin birçok kişiye varoluşsal, yani nasıl anlatayım, kaygılardan kurtararak felsefe tamamıyla uzaklaşıyor. Yani felsefe deniyor. Nasıl diyeyim? Plumpy'nin buradaki en büyük hatalarından bir tanesi son zamanlardaki toplumun felsefeden yaklaşacağını daha da uzaklaşmış olması, ki bu Plumpy burada yanılıyor. Sanat şimdi soru işareti var. Sanat deyince sanat için mi? Sanat toplum için mi? Yoksa sadece sanat birey için mi diye algıladığımız zaman bunu tartışılacak bir durum. O yüzden de bundan bir herhangi bir yorumlama yapmam imkanı yok. Fakat burada en çok kendisine hak verdiğim şeylerden birisi de din gibi manevi uğraşlar için yol açtığını, yani insanlar kendilerini daha iyi veyahut da bu sorumluluklardan veyahut da yaşamış olduğu ekonomik krizlerden daha da kendisini kurtarmak için iyi ya da kötü yapmadığını bir çeşit sunum, özgürlük sunumu sunuyor diyor. Bu son ekonomik sıkıntılar. Şimdi bunu nereye getirdim? Şimdi 2026 yılında, 2026 ile birlikte dünyada inanılmayacak derecede ekonomik problemler yaşıyoruz. Ekonomik, politik, her türlü çevre kirliliğinden tutun A'sından Z'sine kadar dünya inanılmayacak derecede bir kriz içerisinde. Bu krizle birlikte insanlar popülist yaklaşım içerisinde belki de hiç tercih etmedi veya farklı boyutlarda ulaşması gerekecek durumlardayken popülist yaklaşım onların ekonomik güçlerini de birazcık da alttan destek vermesi, örnek Türkiye'de onu, bu konuya girmek istemiyorum biliyorsunuz kesinlikle, ama Avusturya'ya yaklaşmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki nereden nereye? Şöyle, Standart Gazetesi'nin maalesef bugün hani pazar, biliyorsunuz pazar günleri seçimleri oluyor. Anketleri var. Şimdi Sonntagsfrage anketinde, yani yeni yaptırdı. Links Merkezi Market Institute, yani Standart Gazetesi bu enstitüye yaptırdı. Maalesef ve maalesef FPÖ, aşırı sağ dediğimiz, %38 ile 40 arasında şu an birinci parti durumuna yükseldi. Her geçen günde oyunu artırıyor. Saygıdeğer şu anki hükümetimizdeki duruma baktığımız zaman ÖFAP ve SPÖ oy oranları ise %20'nin altında. Yani şunu bir durum demek istiyorum. Sosyal demokratlar inanılmayacak derecede çok büyük bir oy kaybı yaşıyor. Ve bu oy kaybı ister istemez dediğim gibi bu popülist yaklaşımlara çok büyük daha destek veriyor. SPÖ veya ÖFAP, yani esasında ben SPÖ'ye diyorum, sosyal demokrat bir anlayış hükümeti, ama dediğim gibi bu sosyal demokrat anlayışı, bir ideolojisi acaba gerçekten uyguluyor mu? Yoksa onlar da bir popülist bir yaklaşım mı gösteriyor? Ama bu anketin en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, özellikle ve özellikle Avusturya'daki erkekler. Kadınlar biraz daha akıllı galiba ya, bu konuda %100 ondan hiç şüphem yok zaten. Kadınların olduğu yerde dünya her zaman güzeldir galiba. Fakat erkek egemen, yani ataerkil dediğimiz erkek egemen olduğu sürece maalesef kadınlara da bu söz hakkı vermeyeceğiz galiba. Ama 50 yaş üstü, bakın 50 yaş üstü katılımcılar arasında FPÖ'ye oy eğilimi oldukça fazlalaşıyor. Oturup bir konuşmamız mı gerekiyor veya düşünmemiz mi gerekiyor bilemiyorum. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nı, hele bir de Avusturya'nın Nazi dönemindeki yaşamış olduğu durumlardan sonra ders çıkardı mı, çıkarmadı mı, ya başka bir şekilde mi değerlendiriliyor onu tam olarak bilemiyorum.
Neyse, başınızı fazla ağrıtmayayım. Sizler muhakkak çayınızı ve kahvenizi tazelemişsinizdir. Ben de dediğim gibi Filiz'in güzel müzikleriyle paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Benim gerçekten hoşuma gitmeye başladı. Evet, Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile bile birlikte yorumluyor.

Yani diyorum ya, Türkiye penceresinden bakmak istemiyorum. Kesinlikle hani Türkiye'den değil de yaşadığımız ülke Avusturya'daki sorunları veya problemleri veyahut da güzel haberler varsa onlar arasında paylaşmak daha çok istiyorum. Ama şimdi bir haber var. Gel de bunu sizinle paylaşma. Diyeceksin, nereden çıktı? Ya abi diyorum ya, dünya o kadar farklılaştı ki popülizm inanılmayacak derecede başımızın üstünde artık şey gibi dolaşıyor. Goethe'nin kılıcı gibi. Şimdi olay nerede mi geçiyor? Olay Tekirdağ Çerkezli. Be abi, hani Trakyalı kardeşlerim nereden geliyor? Şimdi diyeceksin ne alakası var? Abi Tekel bayisi açılışında imamı çağırıyorlar. İmam açılışta dua okumasıyla olay olay hem imamın başına hem de şu hani açtılar ya, Tekel bayisi açılışan maalesef kişi şirket sahibine de iş yerine de büyük bir olay yaratıyor. Şimdi imamın açıklaması iş yeri sahiplerinin de olaydan olumsuz etkilediğini düşünerek kendisi hakkında şikayette bulunduklarını dile getirmiş. Olayın ardından Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından adli değil idari bir soruşturma başlatılmış. İrade boşalmasıyla birlikte biliyorsunuz imam da istifa etmek zorunda kalmış. Yani diyorum ya, nasıl anlatayım bilmiyorum ki yani. Kralcıdan çok mu kralcı? Çok daha güzel atasözlerimiz veya deyimlerimiz var. O deyimleri hani tutmuş koparmış, yani oğlu olmuş falan diyelim de atasözümüz meclisten dışarı artık. Yani dediğim gibi gerçekten popülizm, yani o kadar ki artık her yerde açılış yaparken dualarla birlikte dinin ön plana çıkartılması, yani komik dumuruşu düşürüyoruz ve bu komik olayı da gerçekten insanların bilinçsiz bir şekilde hem yazık, hem imama yazık, hem iş yerine yazık. Yani gerçekten ne yapmaya çalışıyoruz? Hani gözümüzü koruyalım diye, yani kaşımızı ne, bu sözü de unuttum abi ya. Vallahi billahi. Neyse, göz çıkartıyoruz galiba. Ama ne yapıyoruz ya? Nereye gidiyoruz onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Maalesef bu hayat böyle devam edecek. Benim de galiba şeyi de bilemiyorum. Şu an kayın internet diye yazıyor. Kaç dakikam kaldı onu da bilmiyorum. Artık ezbere. Her an kesilebilirse kusuruma bakmayın tekrar. Evet, güzel bir müzik daha diyelim. Nil İpek'ten diyelim, Geçmiyor Zaman. Evet, Filiz'in güzel parçalarından bir tanesi de bu. Eğer zamanım kalırsa dijital apekin gayet Avrupa'ya lende. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Krone Buntu olarak ben de buradan mümkün oldukları tercüme etmeye çalışacağım. Ve biz dijital medyaya ülkeler olarak, Avrupa ülkeleri olarak ne kadar bağımlıyız? Yüzeysel olarak, yani prosent olarak açıklamış. Biraz da her zamanım kalırsa onu paylaşmak isterim.

artık 15 gün sonra sizin özellikle kaldığımız bilgilerden yerden devam etmeye çalışırız. Her zaman olduğu gibi klasik bir kapanış yapacağım ama bir güzel bir söz var, onunla bir kapatmaya çalışayım. Sen ve ben ve kaybettiğimiz yollar, etrafımızı izlerken kaçırdığımız çıkışlar, vardık bir yere, kim gelmişti bizden önce, tanıdık bir hikaye, bir kabustan uyanmadan hemen önce, geçmiyor zaman, gelmiyor o an. Klasik kapanıcımız değil mi? Bir Süçilsen Tikse affola. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hadi bana eyvallah.